0: bekleyene hiç mi duymak? Hiç eden de bunu düşünerdin.
1: Beni düşün ara bir zaman, dur daha don önümde. Mene yol göründü, senle son ölümdü. Ona göre ikimizin sonu görünmür.